0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüsü.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋılıp. Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋılıktar doğudakı köprüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋılıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına malumat berip, malumatlardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋılık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ay çıkarma jazuu jardamçısı bolup sizdin jaŋılık jaratuu oyuŋuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeeniŋiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köprüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıŋızdakı jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsaŋız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

parça borbordo komitetin aylanasına tığız ıntımak taşıp, Cungoço sosyalizm ulu tuğusun bir götürüp, partiyanın negizki nazaryası, negizki luşiyeni, negizki jalpı kımında bekem turup, Cungoço zamandaştırı arkulu mamleketi güçtendiri kuruluşu, uluttu güldendiri ulu işin jalpı etke jilistatalı degen germe tuğu tartılgan. Түштөмүрда саат 10. Жыналыш Айбаттуу мамлекет ырынын коштоосунда башталды.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattu doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Nadaşus Nagarashtu törtüncü doktorkana aptırım royunduk çoğun doktorkanası öpkü oğurlar burburunun oğurmasar muduru. Lo Chenjiang, Tongus çoğun yi klassi oğurkanasında yekü oğur rayonu oğurundaştırılganın, adatta oğur rayonu öyrekü tosulmadu öpkü oğursu, qayta qayta jötölüdöy öyrekü öpkü oğurları noqasların qabıldatı arıdıp, negizü negizin bekemdip teskey turganın, oğur oğurlar rayonu atayı artırdı, tınıq alu qoop doğru oğurlardı qabıldap tarlay turganın, doktorlar noqaslardın oğur avalının özgörüşünün negiz dağrı resimin teskep çoğun yemçilige batışça dağrı dominözdöp dağrı lo şakeşte ulaş şaydıra turgan tanıştırpınday dedi. Çoğun klassikinin çekelişken dağrı losun görünük döndürüd. Çoğun yi dağrı içi vargası, dağı sırtınan dağrı vargası tügüldü, bir adamga bir resip koldu onulad. Tahtavaytkanda anıqta

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügön mazmundardın

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңlıktar doğudakı köpürüңüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaңlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçıңız bolot. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңlık jaratu geңешçiңiz bolot. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin jaңlık jaratu oyuңuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniңiz ünömdölöt. Saat 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzdun jardamçısı bolot. Slow Shooting soda şarçasında Şinjaңдын özgöçө bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürüңüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Slow Shooting jibek jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ay tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım teñşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач hareket кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.